0: şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Gidemos.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Gördünüz mü bilmiyorum ama ben görünce gerçekten çok etkilendim. Dublin'deki İrlanda Ulusal Müzesi'nde önemli bir resim var. Frederick William Burton'un Meeting on the Turning Stairs adlı tablosu. Bu resmi güzelliğini yanı sıra ilginç hale getiren diğer detay ise ışık ve dış etkenlere karşı hassas olması nedeniyle sadece haftada 2 saat ziyarete açık olması. Kapalı tutulduğu kabin sadece perşembeleri 11.30-12.30, pazar günleri de 2 ile 3 arası açılıyormuş. Çok etkileyici bir resim.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hollanda'nın La Haye kentinde nefis bir açık hava etkinliği var. Balonlarla yapılan eserler şehri bambaşka bir hale getirmiş, yolu bölgeye düşecekler. 21 Haziran'a kadar bu sanat eserlerini görebilirler. Ha, dev şişme sanat eserlerinden bahsediyorum. Ay çok güzel. Hiç beklemediğiniz yerde, beklemediğiniz büyüklükte, şaşırtıcı derecede şişme balonlar hayal edin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Nerede hata yaptık tam olarak bilmiyorum ama çok zenginlerin cepleri ve kazançları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Hani şu gün boyu kaydıra kaydıra parmaklarımızı eskittiğimiz TikTok var ya, işte onun kurucusu Shang Yiming. Kasayı öyle bir doldurmuş ki sormayın. Şirketi ByteDance uçağa geçince adam almış yürümüş. Tabii bu yükselişin ardında sadece dans videoları yok. Çin'de Dobo adında yapay zekalı bir sohbet robotu var. Bu robota istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz ve sohbet edebiliyorsunuz. Özetle Shang Yiming, Hindistan'ın efsanevi zengini Mukesh Ambani'yi sağ şeritten de öyle bir solladı ki anında Asya'nın en zengin ikinci insanı koltuğuna oturdu.

E bilim dünyası yıllardır ne diyordu? Eş, dost, çoluk çocuk karışmazsa türün ömrü en fazla 10 bin yıldır, sonra tarih olur. Ama gelin görün ki Meksika ve Teksas sularında yaşayan öyle bir balık var ki ezberleri öyle bir bozdu ki sormayın. Karşınızda biyoloji dünyasının asi kızı Amazon Molly'yim. Amazon Molly'lerin dünyasında erkeklere hiç yer yok. Tamamı dişi. Peki erkekler olmadan tam 100 bin yıldır. Dile kolay, 500 bin nesildir nasıl hayatta kaldılar? İşte burası birazcık uzun, karmaşık. Kalmışlar mı ama hayatta? Evet. Evet.

öyle vallahi. Amazon molileri. Bu balıklara saygı duymak gerekiyor. Vallahi ne diyelim, kur yapma derdi yok. Dırdır yok. Partner stresi yok. Amazon moliler resmen kendi krallıklarını kurmuşlar ve 100 bin yıldır yüzüyorlar. Günün ilginç haberleri. Hatta haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi bence.

0: Ve sevgili dinleyenler, ekran başında boynu bükük kalanlar, klavyeyi vurmaktan parmak uçlarını hissetmeyenler, güzel bir haberim var. Microsoft baktı ki biz sabah 8 akşam 6 o bilgisayar ekranlarına adeta yapışık yaşıyoruz. Yetti gari bu ekran bağımlılığı demiş ve laboratuvardan bombayı fırlatmış. Project Solara. Bu proje kapsamında iki cihaz tasarlamışlar. Biri bildiğiniz yaka kartı, diğeri de masanızın üstüne koyacağınız minik bir küp bilgisayar. Ama öyle süs gibi durduklarına bakmayın, işleri ağzına kadar yapay zeka ile dolu. Artık klavyeye dövmemize ya da dövmemize gerek kalmayacak. Yanınızdaki kartı ya da masadaki küpe sesli olarak ne istiyorsanız söyleyeceksiniz. E onlar da hazırlayacaklar.
1: Ön bizim için böğürtme manalı bir

yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. Sıcak hava dalgaları şehre çöktüğü anda hepimizin refleks olarak ne yaptığı haritalanmış. Ne yapıyoruz derseniz, şak diye kendimizi ya evdeki klimanın karşısına ya da gölgelik bir parka ya da sırf o buz gibi havası için alışveriş merkezlerine, yani AVM'lere atıyormuşuz. İtiraf edelim, sırf serinlemek için mağaza mağaza dolaştığınız oluyordur sizin de.

0: acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi, hadi.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Trafik tarihimizin en pahalı, en rekorlar kitabına layık cezası Trabzon'un Of ilçesinden gelmiş. Of ki ne of desek yeri yani. Of'ta trafik ekipleri rutin bir denetim yaparken bir sürücü peş peşe kural ihlali yapmaya başlıyor. Polis dur diyor, bizimki duramam diyor. Ardından polis takip oluyor. Araçlar kenara çekiliyor. Bir de bakıyorlar ki sürücü beyefendi adeta trafikte yapılmayacak her şey isimli bir checklist hazırlamış ve hepsine tik atmış. Olacak gibi değil. Ne kadar ceza aldı derseniz tam 1.200.000 lira. Cumhuriyet tarihinin rekoru bu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Rotamızı şimdi gökyüzüne, Atlantik'in öte tarafına bir çevirelim. Amerika'dan Chicago, Minneapolis'e doğru havalanan bir United Airlines uçağında cuma gecesi kelimenin tam anlamıyla bir Hollywood aksiyonu yaşanmış. Uçak bulutların arasında tatlı tatlı süzülürken birden 75 yaşındaki bir amcamız yerinden fırlamış, ama öyle lavaboya falan gitmek için değil, gözüne direkt uçağın en mahrem yerine, yani kokpite dikiyor ve kapısını zorlamaya başlıyor. Kabin memurları koşturuyor ama amcayı ikna edemiyorlar. Elbette hemen acil durum koduyla uçak yönünü Wisconsin'e çeviriyor. Uçak teker koyar koymaz da polisler uçağa girip amcamızı sakinleştirerek hastaneye götürüyorlar. Vallahi ne diyelim, zor gerçekten.

Apple'ın duyurduğu yapay zeka özelliklerine şöyle bir bakalım. Telefonunuz artık arkada çalışan bir asistan gibi olacak. Mail ve mesajlarınızı tarayacak. Havayolunu aradığınız anda biletinizin ekrana gelmesi gibi. Mesela fotoğrafını çektiğiniz bir nesne, mekan veya obje hakkında soru sorup anında detaylı bilgi alabileceksiniz. Fotoğraf çekerken sığdıramadığınız alanları yapay zekanın fotoğrafının dokusuna uygun şekilde yapay olarak genişletecek. Ve daha neler neler. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya ve bir diğer bakış açısı bizi tembelleştirmeye devam ediyor.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Seni piyanla şekerledim, geldim. Yarın varım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür, öldür. Yarına görmesin ömrüm, ömrüm. Seni piyanla şekerledim, geldim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Su gibi akıp giden zamana ayak uyduran bizler, bu güzel perşembenin de tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Haziran gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günün tadını birlikte çıkartacağız. Önümüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin pehlivanlar gücü. Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bu popüler kültürün dayattığı günleri çok fazla sevmiyorum ben. Sevgililer günü, anneler, babalar vesaire, teyzeler, amcalar, halalar, onları da yakında muhtemelen yaparlar. Önümüzdeki haftasını babalar günü. Çok da fazla bu popüler kültürün bize sunduğu günleri kutlamayı sevmiyorum ben açıkçası. Zira hali hazırda hayatta olmayan, yanımızda olmayan babalarımız varsa, hali hazırda evladı olmayanlar, kaybedenler varsa, işte bu özel günler bence çok hoş gelmiyor kulağa. Yine de önümüzdeki hafta sonu babalar günü, haberiniz olsun. Pazar günü eğer siz kendi çapınızda, kendi içinizde kimseye zarar vermeden, kimseyi ürkütmeden kutlamak isterseniz hatırlatmış olayım. Perşembe günüdeyiz çünkü babalar günü biraz daha anneler gününe nazaran es geçiliyor. Çok fazla önemsenmiyor sanki. Babalar kızmasın ama öyle zaten. Babalar üzülmesin diye sonradan çıkarttılar bu babalar gününü de. Siz yine de kutlamak isterseniz önümüzdeki hafta sonu babalar günü şimdiden plan program yapıp hediyeleri almayı ihmal etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım.

Hatırlar mısınız? 2004 yılıydı bu harika şarkıyı Rafet El Roman seslendirdiğinde. Yalancı şahidimi. Şimdi de Edis'in sesinden, Edis'in yorumuyla dinledik. Son dönemde konserlerinde seslendirdiği bu harika şarkı dinleyicileri üzerinde büyük etki yaratınca Edis de şarkıyı yeniden paylaşma isteği duydu. İstek üzerine YouTube'da yayınladı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dijitalde de büyük ilgi görünce beklenen adım geldi. Edis şarkıyı kendi yorumuyla yeniden kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir Yıldız Tilbe şarkısını söylerken konserdeki görüntülerini paylaşmışlardı. Her şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan Edis'i bu kez bir Rafet El Roman şarkısıyla dinledik Yalancı Şahidim'le. Peki Aydın Kurtoğlu var sırada. Hayatın ritmi devam ederken duyabileceğiniz en hit şarkılar da yanı başınızda olmaya devam ediyor. Bu arada sevgili Cengiz Kurtoğlu da konsere gitmek üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirmiş. Yaşanan talihsiz olayın ardından kontrol amacıyla hastaneye götüren usta sanatçının ayağında çatlak tespit etmişler. Biz de Hayatın Ritmi ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyoruz. Aydın Kurtoğlu ile devam ediyoruz iyi müziğe.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Aynaya baktığınızda yüzünüzde bir değişiklik, bir farklılık görüyor musunuz? Evet, insan yüzü asimetrik gerçekten. Yani telefonda da çektiğiniz fotoğraflarda, selfilerde ayna şekli ya da diğer görünüm şekli yaptığınız vakit asimetriyi fark etmişsinizdir. Sosyal medyada da insan yüzünün asimetrik olduğuna dair pek çok paylaşım yapıldı. Bilim insanları insan yüzündeki asimetrinin genetik mirastan, gelişim sürecinden, yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucundan olduğunu, ortaya çıktığını söylüyorlar. Yani aslında hiçbirimizin simetrik bir yüzü yok. Çok nadir diyorlar tek bir bütün olarak, simetri olarak. Düzgün bir yüz görmek, evet, yok değil, var ama pek çoğumuzun yüzü asimetrik, bu yüzden endişe etmeyin. Her halimizde güzeliz, hatalarımızla, kusurlarımızla olduğumuz gibi güzeliz, önemli olan da bu.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısını Göksel yorumuyla dinledik. Bu arada uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. albümünü Rüyaların İşini dinleyicisiyle buluşturdu Göksel. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, yeni albümünde hayranlarını bu kez daha derin, daha kişisel, daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıl aranın ardından 10. albümü Rüyaların İşi'ydi. Müzik dünyasında tekrardan fırtınaları estirecek. Bu arada albüm yayınlamadığı dönemlerde 17 single'a da imza atmıştı. Benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli diyerek yeni bir albümle dinleyicisiyle buluşmuş oldu. Göksel Karabiberim'le dinlemişken yeni albümü de hatırlatmış olalım. Peki, güzel bir perşembe dedik. Hafta sonu adım adım yaklaşırken tadını çıkartmaya devam ediyoruz bugünün hayatın ritmiyle. Dicle Olcay bu kez kulaklarınızda.

Sabahları nasıl güne başlarsınız? Yani öyle çok bir rutinim yok benim mesela. Genelde uyanmam gereken saatte uyanıyorum. Gece iyi uyuyabildiğim için, gece uyumam gereken saatte yatağa girdiğim için sabah kolay uyanıyorum. Dolayısıyla da enerjik başlamış oluyorum. Herhangi bir ekstra içeceğe, bir detoksa, bir kahveye ihtiyaç duymuyorum ben mesela. Sadece keyif için uyandıktan 1-2 saat sonra kahvemi yudumlayabiliyorum. Olması gereken de bu. Ve kahvenizi kahvaltıdan sonra yudumluyorsunuz. İşte güne enerjik başlamak istiyorsanız eğer, bu önerileri de bize tavsiye etmişler. Mesela yorgun bir önceki günden önce biraz sakinleşin diyorlar. Biraz daha dinlenin. Kahveyi ölçülü tüketmeye bakın. Biraz yataktan yavaş kalkın. Uyandıktan sonra esneyin, gerinin, biraz yatağın tadını çıkartın. Yani hemen uyanır uyanmaz yataktan fırlamanın da o enerjiyi aldığını söylüyorlar. Ha, gün içinde de biraz kestirebileceğinizi söylüyorlar. Bol bol sıvı tüketmeniz gerektiğini de unutmayın. Havalar ısınmaya başladı. Aman dikkat edin kendinize. Sıcak bir perşembe gününde günün tadını çıkartmaya devam edelim o halde içimizi ferahlatan şarkılarla.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Evcil hayvan dediğimizde ilk aklımıza gelen kediler, köpekler, kuşlar. Biraz daha ilerletirsek hamsterlar var. İşte balık olabilir evcil hayvan. Ya elini alıp sevemiyorsun ki balığı. Neyse, balıklar olabilir evcil hayvan olarak. Bence kaplumbağalar da var. Ben kaplumbağaları çok seviyorum. Gerçi doğal ortamlarında, doğal hayatlarında daha çok seviyorum. Özellikle bahçedeki kaplumbağaları. Biliyor musunuz? Kaplumbağalardan da öğreneceğimiz çok şey var aslında. 16 Haziran'da da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'ymüş. Haberlere bakarken karşıma çıktı ama kaplumbağaları çok sevdiğim için geçse de kaplumbağalardan öğrenebileceğimiz hayat derslerinden bahsetmek istedim. Bir kere sakin ve yavaş halleriyle hayatı daha sakin yaşamamız gerektiğini öğretiyorlar. Aslında insanın evinin kendisi olduğunu gösteriyorlar. Evlerini sırtlarında taşımalarıyla herkesin esas çatısının kendi bedeni olduğunu öğretiyorlar bize. Ve her sert görüntünün altında ince, hassas, kırılgan bir yapı olduğunu anlatıyorlar. Bu yüzden çok seviyorum onları. Ses telleri olmasa da ses çıkarabilmeleri imkansız diye bir şeyin olmadığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde yaşayabilmeleri de aslında bizim de her koşula uyum sağlayabileceğimizi anlatıyor. Dediğim gibi daha çok şey var dünyadan, canlılardan, hayattan öğreneceğimiz. Bunları da kaplumbağalardan öğrenmiş olduk.

Eskiden yaz aşkları vardı. Yazın birkaç ay eğlenceli aşıklar buluşur. Sonra herkes kendi evine tatil dönüşünde ayrıldıktan sonra o aşklar biterdi, yaz aşkları. Eskiden öyleydi. Şimdi günümüz koşullarında mekan, zaman, mevsim fark etmeksizin aşkları devam ettirebiliyoruz ya da bitirebiliyorlar. Bir anda yok olabiliyorlar, bir anda silebiliyorlar, bir anda ortaya çıkabiliyorlar. Şu dönem de tam ekslerin dönme zamanıymış hanımlar beyler, aman dikkat edin. Ancak ilişkiniz uzun sürsün istiyorsanız, öyle eskisi gibi yaz aşkı olmasın istiyorsanız, uzun ve mutlu ilişkiye giden yolun herkesin kendi içinde başladığını, önemli olanın kendi ihtiyaçlarınız da olduğunu söylüyorlar. Bencillik safhasına ulaşmadan kendinize önem verdiğinizde, herkes kendi hayatına da önem verdiğinde, yani kimse kimseye bağımlı olmadığında ilişkinin daha uzun süreceğini söylüyorlar. Bana sorarsanız bunları anlatmak çok da kolay değil. Bazı şeyleri yaşayarak anlıyoruz, bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz ve her ilişkinin kişiye göre dinamiğinin farklı olduğunu da bilmek gerekir. Genel geçer kurallar, genel geçer söylemler olsa da siz kendi ilişkinize göre karar verin ama kendinize de önem vermeyi ihmal etmeyin.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Belki her gün yoğun bir iş temposu altındasınız. İş stresi sizi yoruyor ve bu iş stresini büyük bir ihtimalle özel hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Eve gittikten sonra çoluk çocuk eş demeden iş stresini yansıtıyorsanız ya da evde değilsiniz ama bir ilişkiniz varsa iş stresi ilişkinizi olumsuz etkiliyor olabilir diyor uzmanlar. İş kaynaklı stresin çiftler arasında bağlılığı zayıflattığını söylüyorlar. Hani eve iş getirme derler ya, işte iş yerinde kalsın aklınızdakiler, çözemediğiniz problemler, iş stresi iş yerinde kalsın, aman yansıtmayın özel hayatınıza, sakın etkilemesin hayatınızı. Çünkü çalışmak için gelmedik bu dünyaya, yaşamak için geldik. Hani şimdilerde Instagram'da çok karşıma çıkıyor, yaşıyorken yaşayalım diyorlar ya, işte bunu ihmal etmeyin.

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Eğer bir evcil hayvanınız varsa o iş stresini de üzerinizden alabilir, günlük hayat stresini de. Ancak yapılan yeni bir araştırma, kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini iyileştirdiğini fakat anlık stresi azaltmadığını ortaya çıkartmış. Yok, bence azaltıyor. Ancak biraz kendileri de stres yapıyor olabilir. Onların bakımlarıyla ilgilenmek de bazen stres yaratıyor olabilir. Yine de siz kedinize güvenip iş yerindeki stresi eve getirmeyin diye bir kez daha hatırlatmış olayım. Peki, perşembeniz keyifli olsun. Kulağınız yanı başınızdaki radyoda olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
2: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yeni bir gün daha başladı. Bu güzel günü karşılarken sevdiklerinize sarılarak karşılamanızı tavsiye edeceğim. Hani illa bir yerden ayrılırken, hoşça kal derken sarılıyoruz ya, ya da ilk görüştüğümüzde. Bence güne başlarken de sarılalım birbirimize. İhtiyacımız var. Yapılan araştırmalar sevgilinize, partnerinize, eşinize sadece 20 saniye sarılmanın kaygıyı 24 saat boyunca azaltmaya yetecek kadar oksitosin salgılanmasını sağladığını ortaya çıkartmış. Yani sabahleyin 20 saniye sarılsanız bir sonraki sabaha kadar fazlasıyla oksitosinimiz vücudumuzda bizde sahip çıkacak. Dolayısıyla sevdiklerinize bol bol sarılmayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok sarılırsanız o kadar mutlu hissedersiniz, unutmayın.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii günü güzelleştiren sizlersiniz. Bugün de günden keyif almak için hayatın ritminde buluştuk 2 saat boyunca. Biz ayrılan vakti tamamlamışız. Ben Rania, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Yarın yine görüşeceğiz. Haftanın cumasında yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Radyonuz hep açık kalsın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

잠겨져던 구름을 거나던 이큰 걸어둘 하얗은 겨자단

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

gözlerinle başlayıp sözlerinle son bulan güzel bir şiir yazıp başucunda unutsam mı diyorsun?

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Gördünüz mü bilmiyorum ama ben görünce gerçekten çok etkilendim. Dublin'deki İrlanda Ulusal Müzesi'nde önemli bir resim var. Frederick William Burton'un Meeting on the Turning Stairs adlı tablosu. Bu resmi güzelliğinin yanı sıra ilginç hale getiren diğer detay ise ışık ve dış etkenlere karşı hassas olması nedeniyle sadece haftada 2 saat ziyarete açık olması. Kapalı tutulduğu kabin sadece perşembeleri 11.30-12.30, pazar günleri de 2 ile 3 arası açılıyormuş. Çok etkileyici bir resim.

Hollanda'nın La Haye kentinde nefis bir açık hava etkinliği var. Balonlarla yapılan eserler şehri bambaşka bir hale getirmiş, yolu bölgeye düşecekler. 21 Haziran'a kadar bu sanat eserlerini görebilirler. Ha, dev şişme sanat eserlerinden bahsediyorum. Ay çok güzel. Hiç beklemediğiniz yerde, beklemediğiniz büyüklükte şaşırtıcı derecede şişme balonlar hayal edin.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: sen söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi? Ne

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Nerede hata yaptık tam olarak bilmiyorum ama çok zenginlerin cepleri ve kazançları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Hani şu gün boyu kaydıra kaydıra parmaklarımızı eskittiğimiz TikTok var ya, işte onun kurucusu Shang Yiming. Kasayı öyle bir doldurmuş ki sormayın. Şirketi ByteDance uçağa geçince adam almış yürümüş. Tabii bu yükselişin ardında sadece dans videoları yok. Çin'de Dobo adında yapay zekalı bir sohbet robotu var. Bu robota istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz ve sohbet edebiliyorsunuz. Özetle Shang Yiming, Hindistan'ın efsanevi zengini Mukesh Ambani'yi sağ şeritten de öyle bir solladı ki anında Asya'nın en zengin ikinci insanı koltuğuna oturdu.

Bilim dünyası yıllardır ne diyordu? Eş, dost, çoluk çocuk karışmazsa türün ömrü en fazla 10 bin yıldır. Sonra tarih olur. Ama gelin görün ki Meksika ve Teksas sularında yaşayan öyle bir balık var ki ezberleri öyle bir bozdu ki sormayın. Karşınızda biyoloji dünyasının asi kızı Amazon Molly'yim. Amazon Molly'lerin dünyasında erkeklere hiç yer yok. Tamamı dişi. Peki erkekler olmadan tam 100 bin yıldır. Dile kolay 500 bin nesildir nasıl hayatta kaldılar? İşte burası birazcık uzun karmaşık. Kalmışlar mı ama hayatta? Evet. Evet.

Eyvallah. Amazon molileri. Bu balıklara saygı duymak gerekiyor. Vallahi ne diyelim, kur yapma derdi yok. Dırdır yok. Partner stresi yok. Amazon moliler resmen kendi krallıklarını kurmuşlar ve 100 bin yıldır yüzüyorlar. Günün ilginç haberleri, hatta haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi bence.

0: Ve sevgili dinleyenler, ekran başında boynu bükük kalanlar, klavyeyi vurmaktan parmak uçlarını hissetmeyenler, güzel bir haberim var. Microsoft baktı ki biz sabah 8 akşam 6 o bilgisayar ekranlarına adeta yapışık yaşıyoruz. Yetti gari bu ekran bağımlılığı demiş ve laboratuvardan bombayı fırlatmış. Project Solar'a. Bu proje kapsamında iki cihaz tasarlamışlar. Biri bildiğiniz yaka kartı, diğeri de masanızın üstüne koyacağınız minik bir küp bilgisayar. Ama öyle süs gibi durduklarına bakmayın. İşleri ağzına kadar yapay zeka ile dolu. Artık klavyeye dövmemize ya da dövmemize gerek kalmayacak. Yanınızdaki kartı ya da masadaki küpe sesli olarak ne istiyorsanız söyleyeceksiniz. E onlar da hazırlayacaklar.
1: Ön bizim için dövme manalı bir durum.

araştırmadan bahsedeyim. Sıcak hava dalgaları şehre çöktüğü anda hepimizin refleks olarak ne yaptığı haritalanmış. Ne yapıyoruz derseniz, şak diye kendimizi ya evdeki klimanın karşısına ya da gölgelik bir parka ya da sırf o buz gibi havası için alışveriş merkezlerine, yani AVM'lere atıyormuşuz. İtiraf edelim, sırf serinlemek için mağaza mağaza dolaştığınız oluyordur sizin de.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Trafik tarihimizin en pahalı, en rekorlar kitabına layık cezası Trabzon'un Of ilçesinden gelmiş. Of ki ne of desek yeri yani. Of'ta trafik ekipleri rutin bir denetim yaparken bir sürücü peş peşe kural ihlali yapmaya başlıyor. Polis dur diyor, bizimki duramam diyor. Ardından polis takip oluyor. Araçlar kenara çekiliyor. Bir de bakıyorlar ki sürücü beyefendi adeta trafikte yapılmayacak her şey isimli bir checklist hazırlamış ve hepsine tik atmış. Olacak gibi değil. Ne kadar ceza aldı derseniz tam 1.200.000 lira. Cumhuriyet tarihinin rekoru bu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Rotamızı şimdi gökyüzüne, Atlantik'in öte tarafına bir çevirelim. Amerika'dan Chicago, Minneapolis'e doğru havalanan bir United Airlines uçağında cuma gecesi kelimenin tam anlamıyla bir Hollywood aksiyonu yaşanmış. Uçak bulutların arasında tatlı tatlı süzülürken birden 75 yaşındaki bir amcamız yerinden fırlamış, ama öyle lavaboya falan gitmek için değil, gözüne direkt uçağın en mahrem yerine, yani kokpite dikiyor ve kapısını zorlamaya başlıyor. Kabin memurları koşturuyor ama amcayı ikna edemiyorlar. Elbette hemen acil durum koduyla uçak yönünü Wisconsin'e çeviriyor. Uçak teker koyar koymaz da polisler uçağa girip amcamızı sakinleştirerek hastaneye götürüyorlar. Vallahi ne diyelim, zor gerçekten.

yapay zeka özelliklerine şöyle bir bakalım. Telefonunuz artık arkada çalışan bir asistan gibi olacak. Mail ve mesajlarınızı tarayacak. Havayolunu aradığınız anda biletinizin ekrana gelmesi gibi. Mesela fotoğrafını çektiğiniz bir nesne, mekan veya obje hakkında soru sorup anında detaylı bilgi alabileceksiniz. Fotoğraf çekerken sığdıramadığınız alanları yapay zekanın fotoğrafının dokusuna uygun şekilde yapay olarak genişletecek. Ve daha neler neler. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya ve bir diğer bakış açısı bizi tembelleştirmeye devam ediyor.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Su gibi akıp giden zamana ayak uyduran bizler, bu güzel perşembenin de tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Haziran gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günün tadını birlikte çıkartacağız. Önümüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bu popüler kültürün dayattığı günleri çok fazla sevmiyorum ben. Sevgililer günü, anneler, babalar vesaire, teyzeler, amcalar, halalar, onları da yakında muhtemelen yaparlar. Önümüzdeki haftasını babalar günü. Çok da fazla bu popüler kültürün bize sunduğu günleri kutlamayı sevmiyorum ben açıkçası. Zira hali hazırda hayatta olmayan, yanımızda olmayan babalarımız varsa, hali hazırda evladı olmayanlar, kaybedenler varsa, işte bu özel günler bence çok hoş gelmiyor kulağa. Yine de önümüzdeki hafta sonu babalar günü, haberiniz olsun. Pazar günü eğer siz kendi çapınızda, kendi içinizde kimseye zarar vermeden, kimseyi ürkütmeden kutlamak isterseniz hatırlatmış olayım. Perşembe günüdeyiz çünkü babalar günü biraz daha anneler gününe nazaran es geçiliyor. Çok fazla önemsenmiyor sanki. Babalar kızmasın ama öyle zaten. Babalar üzülmesin diye sonradan çıkarttılar bu babalar gününü de. Siz yine de kutlamak isterseniz önümüzdeki hafta sonu babalar günü şimdiden plan program yapıp hediyeleri almayı ihmal etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım.

Hatırlar mısınız? 2004 yılıydı bu harika şarkıyı Rafet El Roman seslendirdiğinde. Yalancı şahidimi. Şimdi de Edis'in sesinden, Edis'in yorumuyla dinledik. Son dönemde konserlerinde seslendirdiği bu harika şarkı dinleyicileri üzerinde büyük etki yaratınca Edis de şarkıyı yeniden paylaşma isteği duydu. İstek üzerine YouTube'da yayınladı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dijitalde de büyük ilgi görünce beklenen adım geldi. Edis şarkıyı kendi yorumuyla yeniden kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir Yıldız Tilbe şarkısını söylerken konserdeki görüntülerini paylaşmışlardı. Her şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan Edis'i bu kez bir Rafet El Roman şarkısıyla dinledik Yalancı Şahidim'le. Peki Aydın Kurtoğlu var sırada. Hayatın ritmi devam ederken duyabileceğiniz en hit şarkılar da yanı başınızda olmaya devam ediyor. Bu arada sevgili Cengiz Kurtoğlu da konsere gitmek üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirmiş. Yaşanan talihsiz olayın ardından kontrol amacıyla hastaneye götüren usta sanatçının ayağında çatlak tespit etmişler. Biz de Hayatın Ritmi ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyoruz. Aydın Kurtoğlu ile devam ediyoruz iyi müziği.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, bölgenin Pehlivanlar gücü. Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Aynaya baktığınızda yüzünüzde bir değişiklik, bir farklılık görüyor musunuz? Evet, insan yüzü asimetrik gerçekten. Yani telefonda da çektiğiniz fotoğraflarda, selfilerde ayna şekli ya da diğer görünüm şekli yaptığınız vakit asimetriyi fark etmişsinizdir. Sosyal medyada da insan yüzünün asimetrik olduğuna dair pek çok paylaşım yapıldı. Bilim insanları insan yüzündeki asimetrinin genetik mirastan, gelişim sürecinden, yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucundan olduğunu, ortaya çıktığını söylüyorlar. Yani aslında hiçbirimizin simetrik bir yüzü yok. Çok nadir diyorlar, tek bir bütün olarak, simetri olarak. Düzgün bir yüz görmek, evet, yok değil, var ama pek çoğumuzun yüzü asimetrik, bu yüzden endişe etmeyin. Her halimizle güzeliz, hatalarımızla, kusurlarımızla olduğumuz gibi güzeliz, önemli olan da bu.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısını Göksel yorumuyla dinledik. Bu arada uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. albümünü Rüyaların Eşini dinleyicisiyle buluşturdu Göksel. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, yeni albümünde hayranlarını bu kez daha derin, daha kişisel, daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıl aranın ardından 10. albümü Rüyaların Eşiydi. Müzik dünyasında tekrardan fırtına estirecek. Bu arada albüm yayınlamadığı dönemlerde 17 single'a da imza atmıştı. Benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli diyerek yeni bir albümle dinleyicisiyle buluşmuş oldu. Göksel Karabiberim'le dinlemişken yeni albümü de hatırlatmış olalım. Peki. Güzel bir perşembe dedik. Hafta sonu adım adım yaklaşırken tadını çıkartmaya devam ediyoruz bugünün hayatın ritmiyle. Dicle Olcay bu kez kulaklarınızda.

Sabahları nasıl güne başlarsınız? Yani öyle çok bir rutinim yok benim mesela. Genelde uyanmam gereken saatte uyanıyorum. Gece iyi uyuyabildiğim için, gece uyumam gereken saatte yatağa girdiğim için sabah kolay uyanıyorum. Dolayısıyla da enerjik başlamış oluyorum. Herhangi bir ekstra içeceğe, bir detoksa, bir kahveye ihtiyaç duymuyorum ben mesela. Sadece keyif için uyandıktan 1-2 saat sonra kahvemi yudumlayabiliyorum. Olması gereken de bu. Ve kahvenizi kahvaltıdan sonra yudumluyorsunuz. İşte güne enerjik başlamak istiyorsanız eğer, bu önerileri de bize tavsiye etmişler. Mesela yorgunsanız bir önceki günden önce biraz sakinleşin diyorlar. Biraz daha dinlenin. Kahveyi ölçülü tüketmeye bakın. Biraz yataktan yavaş kalkın. Uyandıktan sonra esneyin, gerinin, biraz yatağın tadını çıkartın. Yani hemen uyanır uyanmaz yataktan fırlamanın da o enerjiyi aldığını söylüyorlar. Ha, gün içinde de biraz kestirebileceğinizi söylüyorlar. Bol bol sıvı tüketmeniz gerektiğini de unutmayın. Havalar ısınmaya başladı. Aman dikkat edin kendinize. Sıcak bir perşembe gününde günün tadını çıkartmaya devam edelim o halde içimizi ferahlatan şarkılarla.

0: Sen hep yanlış gördün, gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür, öldür. Yarını görmesin ömrüm, ömrüm. Sen hep yanlış gördün, gördün. Yarınlarım sana sürgün.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Evcil hayvan dediğimizde ilk aklımıza gelen kediler, köpekler, kuşlar. Biraz daha ilerletirsek hamsterlar var. İşte balık olabilir evcil hayvan. Ya eline alıp sevemiyorsun ki balığı. Neyse, balıklar olabilir evcil hayvan olarak. Bence kaplumbağalar da var. Ben kaplumbağaları çok seviyorum. Gerçi doğal ortamlarında, doğal hayatlarında daha çok seviyorum. Özellikle bahçedeki kaplumbağaları. Biliyor musunuz? Kaplumbağalardan da öğreneceğimiz çok şey var aslında. 16 Haziran'da da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'ymüş. Haberlere bakarken karşıma çıktı ama kaplumbağaları çok sevdiğim için geçse de kaplumbağalardan öğrenebileceğimiz hayat derslerinden bahsetmek istedim. Bir kere sakin ve yavaş halleriyle hayatı daha sakin yaşamamız gerektiğini öğretiyorlar. Aslında insanın evinin kendisi olduğunu gösteriyorlar. Evlerini sırtlarında taşımalarıyla herkesin esas çatısının kendi bedeni olduğunu öğretiyorlar bize. Ve her sert görüntünün altında ince, hassas, kırılgan bir yapı olduğunu anlatıyorlar. Bu yüzden çok seviyorum onları. Ses telleri olmasa da ses çıkarabilmeleri imkansız diye bir şeyin olmadığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde yaşayabilmeleri de aslında bizim de her koşula uyum sağlayabileceğimizi anlatıyor. Dediğim gibi daha çok şey var dünyadan, canlılardan, hayattan öğreneceğimiz. Bunları da kaplumbağalardan öğrenmiş olduk.

Eskiden yaz aşkları vardı. Yazın birkaç ay eğlenceli aşıklar buluşur. Sonra herkes kendi evine tatil dönüşünde ayrıldıktan sonra o aşklar biterdi, yaz aşkları. Eskiden öyleydi. Şimdi günümüz koşullarında mekan, zaman, mevsim fark etmeksizin aşkları devam ettirebiliyoruz ya da bitirebiliyorlar. Bir anda yok olabiliyorlar, bir anda silebiliyorlar, bir anda ortaya çıkabiliyorlar. Şu dönem de tam ekslerin dönme zamanıymış hanımlar beyler, aman dikkat edin. Ancak ilişkiniz uzun sürsün istiyorsanız, öyle eskisi gibi yaz aşkı olmasın istiyorsanız, uzun ve mutlu ilişkiye giden yolun herkesin kendi içinde başladığını, önemli olanın kendi ihtiyaçlarınızda olduğunu söylüyorlar. Bencillik safhasına ulaşmadan kendinize önem verdiğinizde, herkes kendi hayatına da önem verdiğinde, yani kimse kimseye bağımlı olmadığında ilişkinin daha uzun süreceğini söylüyorlar. Bana sorarsanız bunları anlatmak çok da kolay değil. Bazı şeyleri yaşayarak anlıyoruz, bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz ve her ilişkinin kişiye göre dinamiğinin farklı olduğunu da bilmek gerekir. Genel geçer kurallar, genel geçer söylemler olsa da siz kendi ilişkinize göre karar verin ama kendinize de önem vermeyi ihmal etmeyin.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Belki her gün yoğun bir iş temposu altındasınız. İş stresi sizi yoruyor ve bu iş stresini büyük bir ihtimalle özel hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Eve gittikten sonra çoluk çocuk eş demeden iş stresini yansıtıyorsanız ya da evli değilsiniz ama bir ilişkiniz varsa iş stresi ilişkinizi olumsuz etkiliyor olabilir diyor uzmanlar. İş kaynaklı stresin çiftler arasında bağlılığı zayıflattığını söylüyorlar. Hani eve iş getirme derler ya, işte iş yerinde kalsın aklınızdakiler, çözemediğiniz problemler, iş stresi iş yerinde kalsın, aman yansıtmayın özel hayatınızı, sakın etkilemesin hayatınızı. Çünkü çalışmak için gelmedik bu dünyaya, yaşamak için geldik. Hani şimdilerde Instagram'da çok karşıma çıkıyor, yaşıyorken yaşayalım diyorlar ya, işte bunu ihmal etmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Eğer bir evcil hayvanınız varsa o iş stresini de üzerinizden alabilir, günlük hayat stresini de. Ancak yapılan yeni bir araştırma, kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini iyileştirdiğini fakat anlık stresi azaltmadığını ortaya çıkartmış. Yo, bence azaltıyor. Ancak biraz kendileri de stres yapıyor olabilir. Onların bakımlarıyla ilgilenmek de bazen stres yaratıyor olabilir. Yine de siz kedinize güvenip iş yerindeki stresi eve getirmeyin diye bir kez daha hatırlatmış olayım. Peki, perşembeniz keyifli olsun. Kulağınız yanı başınızdaki radyoda olsun.

Yeni bir gün daha başladı. Bu güzel günü karşılarken sevdiklerinizi sarılarak karşılamanızı tavsiye edeceğim. Hani illa bir yerden ayrılırken, hoşça kal derken sarılıyoruz ya, ya da ilk görüştüğümüzde. Bence güne başlarken de sarılalım birbirimize. İhtiyacımız var. Yapılan araştırmalar sevgilinize, partnerinize, eşinize sadece 20 saniye sarılmanın kaygıyı 24 saat boyunca azaltmaya yetecek kadar oksitosin salgılanmasını sağladığını ortaya çıkartmış. Yani sabahleyin 20 saniye sarılsanız bir sonraki sabaha kadar fazlasıyla oksitosinimiz vücudumuzda bizde sahip çıkacak. Dolayısıyla sevdiklerinize bol bol sarılmayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok sarılırsanız o kadar mutlu hissedersiniz, unutmayın.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii günü güzelleştiren sizlersiniz. Bugün de günden keyif almak için hayatın ritminde buluştuk 2 saat boyunca. Biz ayrılan vakti tamamlamışız. Ben Rania, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Yarın yine görüşeceğiz. Haftanın cumasında yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Radyonuz hep açık kalsın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

uyanıyordur hayatım geceden. Kırılır kanadım hükümden, karadır hayatım geceden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi.

0: Sen söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

Ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün, gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür, öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün, gördün.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.